0: Evet, yeşil resmi çıktım ya lan okuyucu.
1: location, the 1802 on location, the Taylorville Illustrious 1802 Fire Ops 1.